Ağral, İvanındır şuan nereden sıkı hoş durdurdu. Kancaz, lartka kaybandak, laşeraz, yakilinek, çeşhaz, uşkut, kakhet, benek, hoş nurdiles, ağrıydı. Vajar diles, tez gidanek, uşbay, tötnöz, mangastik. Engulefak, mıkıl, mahat, suzik,